olsun, irtengi şeyler gütemli olsun deyip şunu dilekleriniz dileyim. Elimine kişiye yine yakın evlis mi? İşten koyduğunda şu kadar kişi kubiydi. Biz bir turu kildik mi? Şunu dey, salüttansın, kolu oğla. Şunu dey, beyrem şabitin nisayım. Şunu dey, şatıklı mizgiller. Bugün ise irtengi yakta koruyayım. Bütün kişi yokluyor. Hatta maşinalar da bir ez deyip. Mine beyrem irtesi şunu dey buladır indi ol. Yaşlar gene kurungeli. Belki hiç bilen beyrem ikkenlerdir. Onsa da bulurga mümkün. Çünkü yollar devam ediyor. Sizin keyiflerin çeksiz beyrem ettiniz mi dostlar? Elbette indi Bulgar Radyosu Dulkanarında. Koynar selam güzelge. Hayırlı yürteler olsun güzel. Dostlar koysa yaplarda indi bizden kuydular. Hem bizden Dulkanarda yürteden yok. Koyuk yazabız. Birge buluyoruz.

0: çıktık Pçeng'e. Sinarlı'ya çıktık Çavur'a. Ne bugün birinci çıkın Sinarlı salonu başladık. Biz de yılıydık ikili gözüm. Tenisi mobilizon kırda. Pazar işlevi neticesinde hemen şimdi derece geçtiğimiz. Salon tüyünde ütkereleviz. Yamaya yılda ütkereleviz. Bu laboratuvarı bu şekilde ne biz onların hizmet neticesi. Her yıl salon ütkereğinde ikinci yılda daha da batı olarak ütkereye nasip olsun diye beklemeniz. Ütken yıl her bir hektardan 62 litre umuş alabilir. Respublikada birinci oranını aldık. Bir sivil açı dişleri boyunca Respublikada ikinci oranını aldık. Satu üyelerinin güven bulduğu bizge de yıkıntı yasağının bitiminde bugün kimdir pisiye geçiyor. Kimdir yakışı işleyen, bu yıl için yıllar yakışı işleyen ikinci yıllık italiyiz. Bunun hakkında bizim mümkünçiliğimiz var. Şeker çekimlerine bir gayret olmuş oldu bir tel. İlgisli tarafı aldı. Bu turda Respublika'da ikinci okuşat geç. 25 milyon aralık sattık. 20'sinden 22'sinden. Bana şu an terli tarmakta bulgarın nasıl yiyin? Hizmet katın artığına varak hizmet katıp. Büyüklüsünde 80 bin ortaçı hizmet katı. Bunda işler işlerdi. Yağı yılları mükerrilik, sabahlar mükerrilik mümkünçiliğimiz var.
1: Борис Апаш, шулай да сәббесінде тұқтал, бүгін бітенді бітен кіші шол тұрда сейлік. Бегіректі мені Апас, Чөпірәлі, Буар айынларында сәттінің сатып алы бәйелері ең түбән едіп көрсетелер. Қайдар ол 21-20 сұмғағын қалан. Мені сізінің құжалықтан ішек, сіз қоя сатас сәттіні. Үз күйметтен қаплыйсыз мұ?
0: Біз сәттін сатамыз қазанға. Set satuda mıyım? Yani ülken ürün çalıştığında her bir ayda 16-17 milyon akçayı buldu. Satu veyesi 31 su. Ülken yılında 49 su mu kadar bulup aldı. Yani bu bizde yine tüvelindi. Anamayı bir iş yapmayın. 16 zor etti. 16-17 milyon ay sayıda akçayı buldu. Bile. Bu indi yine biz planlaştırılan kaybır tekniklerini yanartalıyız. Bugünkü sekinde ıntırtan alanda ırlık işgatiliğini yasıyız. Bu 60-70 milyon kaçça. Bir kire gidilerini yasıyız. Doktora stipendileri pakayında tuklatıp duramaz baka bugünkü sekinde.
1: Boris Apaçmine siz bütün yaktan aldığınızı, ırlıkçılık bilende şehirlendirsiniz, terlikçilikte de aldığınızı kurset kişiler, şeker çekimleri yetiştiriyor ve hizmet hatları da 80 milyon, sosyal proyektlerde tırmış koşurla. Ben de Koyutta keşke çınladığına yaşayak gibi gençler neşe gerek mi? Nemine anlıyorlar mı? Kolalar mı? Var mı kalmışlar?
0: İlen şu işlerge, kuartirlar veriyoruz. Bir duracım ilendi. Hatını buhaltı yeriydi. Böyle kuartir alıp veriyordum. Bütün nesil işliyordu biz kalsın için. İtken yılda ben yanına bölge çaldığımda adam indeşliler hazır. No, noktan almayayım. Onun birini bitireler de yuvar oku yurtlarına gittiler. Bizim yettik kişiler kübesi. Yuvar oku yurtlarına bitkendense kaydasılar gelmeyi. Anda kaçtılar bu ciddi de okuyor, kaçtılar. Öyle öyle okuyorlar yine. Pazarlasta küçük hizmetim. Bugün 50 bin tülep tırabayına. Sığına kaytar ya, aşık uçları yok. Bana bu avuldağı, bana bu tatırıksızlık. Bizde bir kalın bir yungan. Onar var, un bişer var, vida sırı var. Anda bişer var, onar var, sıra sırı var. Sit beylerinin bulma oğulları. İlk beyesi de niçe yıldan bile tırab. Bana bunlar halkını korkutuyorlar. İlte gitsek de bile halk korku beşi var. İşler ya, işler. Bugün yarı, sit beyler uğandı. Terek sanat, sit beyler çe terek münafet bitirirler. Karaptır bitirirler. Tırıklı şartlar durarak gerek. Bu ayda bir terliye, bir ayda bir terliye. Yani ütken ayda aldım, bincinin içten sonra, hadi gitsin, bir ay için. Set beyesi şu işte. Gitsin bugün bizde bincin beyesi. Ütken aldım, 64 sum aldım. Ütken ayda aldım, distopiyonu. Bugün 79 sum, 13 sum var. Master işler başlandı. 6 tonlu, 7 tonlu distopiyonu gerekenle. Bunda bir reşetler, işler. 20 sum var bir yerde bincin bir ay içinde. 15 sum var bir yerde distopiyonu. 120 sum olsa bincin alamaz diye. Alalsam, bari bir kire, üçgen ikmekte kaldırır bu mıydı? Ne bileyim, bütün tıkkan, akçan, tapkan akçan şu oradan gidip bari bir. Bizga tezli ishlashlarga kerak, texnikani yangartirishlarga kerak, bu ishlarga kerak, tez ishlashlarga.
1: Marsab bor, siz bitinda tajribali yetakchi, ovul xo'jaligidan shu yil ishlaysiz. Bular turunda kimetini o'ylanasiz bir siz. Nik bulay, nik bunday kimga qoldik, narsa bo'ldi deb. Sizning fikrcha, narsaga e'tibor berish kerak. Uni davlatdan subsidiyalar berishga kerakmi? Nindidir tigi planli ekonomikaga ko'chirishga kerakmi? Ovul xo'jaligida bo'lsa-da, mana bugun yetishtirdim, kizga bilam shu beyaga sotganimni.
0: Subsidiyani da bitiriyor. Başkasını da bitiriyor. Tuki yasarga tatırıklı satıp alıp beyelerin kuyara gerek. Bugün set içtireyken hücre şahsi kucalığı var. Bu bilirge ki iş set dikinli bu da nindi beyede iken bilirge. Onlar da subsidiyi gibi yapmıyor mu? Grant da kritik gibi yapıyor. Riski beyede kütere var. Yılda tırıksan artık bitirmeye şunlar. Bu kucalıkta arkadaşlar. Bugün bitmene biz seçeriz. Pratikli kulturalarını. Nindi kulturu açan köp betirganı bilmiyoruz. Bana minde bugün bu da yatağı bırak. Mingtonlu ve yakın klikavini 26-28'li. 26-28'li kaldırırlar. Beyesi belki kütarılır diye. Kuyular 10-15 sonrası revetler. Tatırıklı beyeler buldu rasiydi ki bu sefer. Bütün dünya piri kopşuklarına kaldı. Bana bir kazıklı, yüzümüzün rayonu tiri turistli de elevator. Firmeler var, kafakalar var. Bir kilogram hikmet prenyum etmediler de. Elevator tüm piri kopşuklar bile çıkıyor. Bana bir politik olduğum vakitte niçin geçer? Lak ne? Bir miydi? Kütlenebilir. Şimdi bizim ambarlar var. 60-50 tane olarak 60 bin. сыйдарлык урны бар. Бүгүн жаңа фибрилер ишерек. Кетирсе, бетириси шуну сет перекупчуктар кылынды. Бэлерни кураштыралар. Мен яндар жүрөдө билмейм инде, айтууга 19% кас бэлер арткызмага жинады. Ил хатаванда кимитсиндер иде, ул вакытта халыктын сатып алуу способсуз көбүрөк болой иде. Биз жетиштирерибиз кадер. Икмекне де иштерге ирендик. Чигендерине де бүтүн технологиясын билебиз кадер. Иши кишилерге бүтүн технология бүтүргө техникаларыбыз бар. Жетиштирилген продукция нити кураштыра, кая кураштыра биздин вопрос номер 1.
1: Борис Афанасьевич, анар менен республикада бик зор-зор агрохолдингдер бар. Хазыр да бар, элек да бар дейли, лекин анын кай бирлери таркалды. Сиз ничек ойлойсуз? Келечекте ниче керек болорго тийиш мына бу хужалыктар? Көбүрөөк фермерлер болорго тийишми? Але инде эре холдингдер бүтүн дүйнөнү басып алыр мекен? Ничек иштегенде нәтижелерек болот?
0: Бу суроого жооп бере алам, мен жооп бермейм. Биздин ал райондогу экинчи инвестор, Тиги икилери эчер дүртөп карап банкротко кеттилер. Ишиндер баштар бол. Неге кешилер? Айтсаң кирзордон болайын. Мен өткөн жыл төлөдүм 63 миллиондолук жыл бою. 150 миллион хизмет хакы болду. 150 миллион хизмет хакы. 63 миллион бик көп битинди. Например, менин күчүдө шуу хозяйство бар. Алардын акча выручкасы менин хизмет хакы төлөгөнүн артыгына. Аларга налог да башкасы жок. Ишлерге жеңилдирек инде. Кадим ни кадар көбүрөөк ишлесең, шу кадар оорураак.
2: Борис Аппауланын бу сөздөрү көп жетекчилеринин жан авазы. Тәҗрибәле җитәкче буларак Борис Гафуров төшенкелеккә бирелмибез. Төрле вакытларны күрдек, бүгенге кыйынлыклар да артта калыр. Авыл тормышын милли гореф-гадәтләренә шулай югары дәрәҗәдә сатларбыз дигән ышаныч белән яшибез дим. Ә мондый җитәкчеләре булган хуҗалыклар авылларның киләчәге бар әле. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе темалар шушы иде. Таучы режиссеры Марат Аюпов һәм мин Айнур Рәхмәтов сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
3: Авыл сулышы.

Yara yüzde yara, tende yara, kulda yara yara. Ömür boyu zor jinuga, umtalım min yuğaltım.

0: Na, Atira, üzügüzgedes vagyok, kajnar szelemler. Enyime, Henifege, big zor szelem. Színünk az Angalie, anagan, Aisha, büszíne, Yaratabız, dip Henife apaga. Tağınışlı, motor szelemler, yollaganlar isen misiz? Teleşe rayonu yuvarı, Saurış oğulunda yaşap yatışı, barlıq oğuldaşlarım alısına, küşüsüne. Kajnar selam, yolla sağızıydı. Eydegiz bir gelip yolu yada. Ayrıca hazır vaqtta bizden için yumurka bilen soğan peremeşi pişirişi hemeviz için de jan atıp paygırtıp duruşu dev apayıma, dev apa zaq yeşe kayıxır kürme selamet bol istibarağız deyişli derecede olup bitmese de şunu bil biz her şak senin bilen hem biz senin yaratavız deyilge Radik Alfiye Aliye Olsu İlnar yollağanlar ey temli bulsun, temli bulsun ızlar. Nerse pişirip yata digen hali? Mine bit kaynar selamlar soğan peremeşe digen ayımı. Hali yumurka bilen digen bit ayımı. Nek oğul şeytip, nek üzüvi şeytip, temli itip, temde ola kürsün. Yakınlar kız bilen gülşulay matur itip, rahat itip, silanırga nasip bulsun.
1: Şulpan Ahmetjanova

0: Kerpinçeye çalışıyor.
1: Pinçeye çıkıyor indi.
0: Pinçeye de var.
1: Dur tövbe neydiler indi. Robot. Bunlar da yukka, kalkuzda, puçalıkta işlerde gidip etmesinler. Balalarda, tuvarlar alında, hürmet indi, bir hürmet indi. İşlerdiler, kübisi pinçeye çıkarsın da işlerler.
0: Barış Apaş'ın da siz ekleyiz bir halık aldığında hizmet aldığınızların meydanında çıkarıp onların huzurlu olayım. Şu hizmet aldığınızların bu yıl neşe gerek huzurlu oldunuz siz?
1: Birinciden onlar devlet mülekleri aldılar. Zaslıcını, Cibutnavo zaslıcını, mekanizatör diyen isimler Ruslar buldu. Zadı polisi turut medali iki kişiye birildi. Yılavun agronomga, reis, Mecanoçka, spesyalist, brigadier diyordu bizimizden. Sederi Şefik, 65 tapıldı. Kavaldın brigadier onlara da verdik. Mülekleriye gelgendi, bitmesine bir uktarılı değil. 50 binden 20 bine kadar akça atı bile bir kadarıydı. Yanı simya kuruşlara biraz biz. Bu yıl iki simya kırdılar yanı. Spikeristler bulu bir şeyler alaydı. Bir şafir oluşlu. Kıgarmın televizyonu alaydı. Verdik. Meydan çıkalım mı çakmın mı bitmesi ne kadar bitir. Ben de verdim. Torçlarla kucağımda barandık.
0: Boris Apalaç, anlaşılı, masştab big zor. Lakin nerse desen de hazır bitinde yıl başından beri küpler zırlana set beyleri teşti. Minus kaçlı başladık, tabuş yok deyip. Bile bu çıkımlarını kütarır işin miteli kucalıkın tabuşu da bulur. Diyiş, bile nerse beraberine siz irişesiz mi?
1: Kimlendir biz? Sponsor olarak sıra birimiz, sponsor sıra birimiz. Bu akçanı bitinde bizim kucalık bizi yetiştirir. Bizde Subutakini sabah tübüldü bizi bizde. Voskresenye buldu, rayonu sıkıntıydı orada. Panizmi gittik, bişte yıldık. Çıktık Pıçenge, Sinar'a çıktık, Çavır'a. Ve bugün birinci gün Sinar'ın sağlığına başladık. Bizim yıllık ilgilerimiz için. Tenisi mobilizasyon kırda. Onlar işlevi neticesinde hemen şimdi derece geçtiğimiz. Sabantuyunda ütkereleviz, yana yılda ütkereleviz. Blavatuvarisiyle de bu şekilde ne biz? Onların hizmet neticesi. Her yıl sabantı ütkerende. İkinci yılda daha da batı olarak ütkereye nasip olsun diye beklemeliyiz. Ütken yıl her bir hektardan 62 litre umuş alabilir. Respublikada birinci oranını aldık. Bir sivil açı dişleri boyunca Respublikada ikinci oranını aldık. Satu üyelerinin tüven bulduğu bizge de. Yıkıntıyasının bitinde bugün kendileri pensiyaya geçiyor. Kendileri yakışı işleyen. Bu yıl için yıllar yakışı işleyen de ikinci yılda gitmeliyiz. Bunun kanal bizim mümkünçiliğimiz var. Şeker çekimlerinin bir gayet olmuş oldu bir tel. 100 litre artı aldı. Bu turda Respublika'da yine kuşak geç. 25 milyon arlık sattık. 20 sundan, 22 sundan. Bana şu an terli tarmakta bulgarın nasıl yedin? Hizmet katının artığına varak hizmet katıp. Bilgisinde 80 bin ortaç hizmet katı. Bunda işler işlerdi. Yağı yılların ütkerlilik, sabahlar ütkerlilik mümkünçiliğimiz var.
0: Boris Apaş olay da sebebiyesinde tuklalı. Bugün bitindi. Bütün kişi şol turda silik. Bir gerekten apas, çöpreli, bu ara oyunlarında sizin satıp alırlı beyeleri en tüven edip kürseteler koyadır 21, 20 sumağınlık var. Mesela sizin kucalıktan içecek, siz koya satasız sizin üst kıymetin patlıysız mı?
1: Biz sizin satabız kazanga. Set satı da mıyım? Yani ülken ürün çalıştığında her bir ayda 16-17 milyon akçayı bulduk. Satı veyesi 31 su. Ülken yılında 49 su bu kadar bulup aldı. Yani bu bizde yine tüvelindi. Anımın bir işi yapmayın. 16 su var. 16-17 milyon ay sayıda akçayı aldık bile. Bu indi bile biz planlaştırılan kayber teknikalarını yanartalıyız. Öngü sekinde ıntır tabağında ırlı ışkartıyla yasıyız. Bu 60-70 milyon kaçı. Bir kere gidilerin yasıyız. Tutara stipendileri bakayında tuklatıp duramaz bakalım öngü sekinde.
0: Boris Apaç, siz bütün yaktan aldığınızı, ırlıkçılık bilen de şehirlenirsiniz, terlikçilikte de aldığınızı kurset kişiler, şeker çekimleri yetiştiriyor ve hizmet hatları da 80 bin, sosyal proyektlerde oturmuş koşurlar. Ben de Koyt'ta kişi çınladığına yaşa gibi yaşlar neşe gerek? Mene onlular mı? Kolalar mı? Var mı konuşular?
1: İlen şu işlerge, kuartirlar veriyoruz. Bir duracım ilendi, hatını buhalteriydi. Ve kuartir alıp yedim. Bütün nesil işliyemizdi biz kalsın için. İtken yılda ben yanına bilgi çaldığımda adamın yaşlılar hazır. No, noktan almayayım. Bunun birini bitireler de yuvar oku yurtlarına gittiler. Bizim mektep kişiler kübesi. Yuvar oku yurtlarına bitkendense kaydasılar gelmiyor. Anda kaçtılar bu ciddi de okuyu kaçtılar. Tüle öyle okuyular idi. Pajalas'ta küçük hizmetim. Bugün 50 bin tüle aktarama yana. Nasıl ne kaytar ya? Aşık uçları yok. Bana bu avulda gıya, bana bu tatarak sızlılar. Bizde bir kalın bir yungan. Unar var, unbişer var, ügiz asırı var. Anda bişer var, unar var, sığır asırı var. Sit beylerinin bulma oğulları. İlk beyesi de lise yılda millet tıra. Bana bunlar halkını kurkutalar. İlk tek istekli bile halk kurku beşi var. İşler gel, işte. Bugün yarı, sit beyler uygandı. Terörsün aradı. Sit beyler çıt, terörk münafet bitirirler. Karaptırı bitirirler. Tıtırıklı şartlar durar gerek. Bu ayda bir terliye, bir ayda bir terliye. Yani ütken ayda aldım, benzinini çekişen son, hadi gitsin, bir ay için. Set beyesi işte işte. Gistum bugün bizde benzin beyesi. Ütken aldığını 64 sum aldım. Ütken ayda aldım distopiyonu. Bugün 79 sum. 13 sum var. Mastıvi işler başlandı. 6 tonlu 7 tonlu distopiyonu gerekenle. Bunda bana bir işe terli. 20 sum bir yerde.